Mavi yangen, siyo ni makiriado yayo, kumisha komunendaru yayo, mavi yangen.